Kel pedi değirmezden gel o gel edip çiğkem. Tabi ne şahay hazazı uykem, narı sen şahadın eylikem. Şehudi peygamber kabildi kentel.